0: Bala, seni labde kim da çöndürüşe? Bala kiran pin çıkışıbe.
1: Ya, omdi kası oraya. Bala dire lega çoğuyu. Dara amına ne bocu?
2: Bala, türü ne gibi oraya? Çırak yana,
3: Ah, zi. Bala çoğun kua oraya. Lege, çaya horumdu. Dile amına lopşu ngo.
1: Ya ya, şükya şükya, seno şükya, şü! Ay ya!
4: Bala, 평정的냠도